0: kalbiga bir ses var. Sigirmekimiz, nasilamız, sürsibiz.
1: La calma vive en el presente. Mansa 103.1. Te siento bien.